0: Hanım'a gideceğim.
1: Gidire
0: gideceğim. Debu pullu mugun kuchidiri o do jun jun en kuman dum kaset do jun jun. Kaset ngo wana simina wana ralluman kuma judi min judi bandra makfundu judi mtawna.

kuşların bu dinlerde mi kısa demedin? O ne yani? Ben dedi uyunların bu. O indi sihil mi ku gir mi ku? Tüm o fonda da yüvel tayar uyudu gibi.

hedefim bana rahmetle gül. Nakseme geliyip, varı zıkan burmun gelden gel. Gelden gelmek.

Yaylan Gay Hüseyin Mağam. Hüseyin Mocir Abdü Samsi. Abdü Samsi İmar. İmar Cid Umar. Umar Cid Bulukar Umar. Bulukar Umar Muhtaz Karna. Tübüle Fahadan Sallı. Adnan Sallı Mekan Doğu Kuyo. Fafı Mata Adnan Sallı. Müzik Umar Mudur Lemi. Umar Yohan Yaylan Gay. Yaylan Gay Mek. Ay Mugun Ma Ese Daro. Jurum fukk bërg wal ak jurum ñent bërg mom lu ñu walo jurum ñent témer ak ñaar fukk ak jurum sa dama dama sa ndar 1854

Dedim var mı canlı? Muncum can gel, karamcayı. Karamcayı, muncum masam mı canım? Masam mı canım? Muncum malim boy. Malim boy, muncum masya fabarlar, suluyum masya fabarlar. Can gel, muncum kalp gel bin sıcım, yaşı gel bin sıcım, makam muncum bin sıcım, haydi gel bin sıcım. Haydi gel bin sıcım, muncum hemen duvarda. Hemen duvarda, muncum yorunca kavacağım. Makam muncay, muncum ilma muncum, karamcay. Karamcay muncum, muncum de rıdakam. Yasin cay, muncum mutluki yasin cay. Akbala yasin cay, akbala yasin cay. Kankundi yasin cay. Mankar bal muncay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, Thank you.

0: yang layak saya berharanya. Karimedi var. Karimedi çiğdi, karimedi vardı. Karimedi denci, karimedi vurdu kutundan bu niye? Bu meden hargalı.
1: Yalla wadu hadiyenelar. Dembe ci wadi hen 500 francs yalla wadu hadiyenelar.

Erken güvenlik. Bizim artık namı bunun illeri çarpıştığımızı devamın Allah'a bir dek turlar ben. Bari asma hale erişeğe bu asmanı yüksek ne de kadar artık. Bari asma iyi değerli. Hala yumu masaydı haliyin gönle kuncirin değil mi? Bilmiyorum gönle kuncirin var var edin. Ama ne yapalım, bu hastalığı bir de ustaki halim aynı diyor.

3000 gene seni bana genel bana mide ve kahve çakalım. Mide ve kahve. Yolda yumum ya bu mayı bu sala gibi. Mide yine bir yer mi beni dence mi vasi? Valla çok kötü vasi. Mide yine bir yer de Allah yiyor. Nasıl var öyle Allah mümin. Bunu mide bir yer de beni halde o vadani bu kadar çeyre. Let the